0: İyi geceler. İstanbul'daki nem, gökyüzünü bir örtü gibi sararken, havanın hafifçe nefes almasını sağlıyor. Ankara, serin bir yatışma sunuyor. Kapınıza çıkmadan önce bir hafif kaban giymek iyi olur. İzmir ise hafif bir esintiyle açık bir gökyüzü vaat ediyor. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyorum. Hava durumuyla ilgili daha fazlası için biraz bekleyin.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul, Ankara ve İzmir'de önemli trafik gelişmeleri yaşanıyor. İstanbul'da Hekim Suyu Caddesi ve Profesör Doktor Turan, Güneş Caddesi gibi ana arterlerdeki inşaatlar sabah saatlerinde yoğunluk yaratıyor. Ankara'da yukarı İmrahor'dan NATO Yolu Caddesi'ne 3 dakikalık gecikme yaşanırken, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın kapanması dikkat çekti. İzmir'de Piri Reis Caddesi ve Toros Caddesi gibi yolların devam eden onarımı, alternatif güzergahlar için planlama gerektiriyor. Trafik yoğunlukları, sabah saatlerinde ciddi bir etki yaratabilir. Trafik yoğunlukları, şehirlerin ulaşım politikalarının zayıf noktalarını bir kez daha gözler önüne seriyor. İstanbul'da inşaatlar, Ankara'da planlama eksiklikleri ve İzmir'de onarım çalışmaları sadece sabah saatlerini değil, uzun vadeli altyapı stratejilerini de tartışmamızı gerektiriyor. Alternatif ulaşım seçeneklerine yatırım yapmazsak, bu tür sıkışıklıklar gün geçtikçe daha da artabilir. Şimdilik bu kadarca. Trafik sorunları, şehir planlamasının derin köklü reformlarını gerektiriyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: Lağıl, iyi geceler. İstanbul trafiğiyle sizleri tekrar selamlıyorum. Bugün gece saat 3:55 itibarıyla İstanbul'daki en yoğun tıkanıklıklar, Müderris Salih Rüştü Bey Sokak ile Hakkı Şehit, Han Sokak arasında yaklaşık 3 dakikalık gecikme yaşanıyor. Ayrıca Hekimsuyu Caddesi ve Profesör Doktor Turan, Güneş Caddesi gibi alanlarda yapım nedeniyle trafik yoğunluğu devam ediyor. Alternatif olarak, Anadolu Sokak'tan Numune Bağ Caddesi'ne geçiş öneriliyor. İstanbul'da yoğun tıkanıklıkların artmasında, özellikle şehir içi yolların modernizasyonu sürecindeki planlama eksiklikleri dikkat çekiyor. Yapım alanlarının yoğunlukta olduğu bölgelerde, alternatif rotaların belirsiz kalması sürücülerin dengesiz davranışlarına neden oluyordu bu. Bu tür müdahalelerin hem günlük yaşam kalitesini hem de kent içi ulaşımın verimliliğini ciddi şekilde etkilediğini göz ardı etmemek gerekir. Şimdilik bu kadar Cayra. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi sabahlar.
1: İstanbul'da 25 derece, hava açık ve nem %100. Şemsiye alın çünkü hava biraz ıslak hissediliyor. Ankara'da 16 derece, hava daha serin ama hala keyifli. İzmir'de 22 derece, rüzgar hafif esiyor. Açık bir gün dışarıda yürüyüş yapmak için harika bir fırsat. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. İstanbul'da Hekim Suyu Caddesi ve Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi gibi ana arterlerdeki yol çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu arttı. Ankara'da Mevlana Bulvarı'nda 2 dakikalık gecikme yaşanırken, İzmir'de Piri Reis Caddesi ve Toros Caddesi gibi ana yolların kapalı olması alternatif güzergahların önemini artırdı. Tıkanıklıkları etraflıca inceleyelim. Trafik sıkışıklıklarının ekonomik etkileri de göz ardı edilmemeli. İstanbul'daki ulaşım aksaklıkları, özellikle turizm sektörüne bağlı işlerde gecikmeleri artırabilirken, Ankara'daki gecikmeler ise kamu hizmetlerinin verimliliğini olumsuz etkileyebiliyor. Alternatif güzergahlar, sadece anlık çözümler değil, şehirlerin ulaşım planlamasında uzun vadeli stratejilerin gerekliliğini gösteriyor. Trafik sorunlarının ekonomi ve günlük yaşam üzerindeki etkileri, şehir planlamasında yeni yaklaşımların gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi sabahlar. İstanbul'da şu anda Sakız Sokak ve Seraskar Caddesi kesişiminde bir dakikalık gecikme yaşanıyor. Alternatif olarak Kırtasiyeci sokak üzerinden seyahat edilebilir. Hekim Suyu Caddesi ile İstanbul Çevre Yolu arasında yoğunluk artarken, Maltepeşte Caddesi ve Kardelen Sokak üzerindeki inşaatlar trafiği yavaşlatıyor. Ankara'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı tamamen kapalı. Bu nedenle İstanbul Caddesi ve Rüzgarlı Caddesi alternatif olarak öneriliyor. İzmir'de Pir Reis Caddesi ve Gaziler Caddesi üzerindeki çalışmalar nedeniyle geçişlerde beklenmiyor. Trafik yoğunlukları özellikle İstanbul'da sabah saatlerinde artmaya devam ediyor. İstanbul'daki yoğunluklar özellikle ulaşım altyapısının yoğun nüfus artışı ile yetişememesi nedeniyle tekrar eden bir sorun. İnşaatların yol açtığı gecikmeler sadece anlık bir engel değil. Şehir planlamasında uzun vadeli dengesizliklerin bir göstergesi. Alternatif rotaların önerilmesi acil çözüm sağlasa da metro ve tramvay gibi toplu taşıma sistemlerinin kapasitesini artırma ihtiyacı şehir için daha sürdürülebilir bir yaklaşım olabilir. İstanbul'un ulaşım sorunları, şehir planlamasındaki uzun vadeli dengesizliklerin bir yansıması. Alternatif rotalar geçici bir çözüm olsa da toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi sürdürülebilir bir çözüm olabilir. Şimdilik bu kadar canım.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi sabahlar. 2026 yılında 60 yaşın üzerindeki emeklilerin zorunlu çalışmayı sürdürüyor olması, aylıkların %20'lik enflasyonla başa çıkamaması ve 15 çaylı abdoları kuruyla artan gıda fiyatlarıyla doğrudan çarpışıyor. 2025'ten beri aylıkların %5'lik yıllık zamları, yaşamlık maliyetlerin %25'lik artışına yetmiyor. Bir emekli aile, aylık harcamalarının 3-500 TL'sini kira ve beslenme için ayırırken, 1-200 TL'lik aylık parasının 3'te 1'i enflasyonla eriyor. Önceki konuda emeklilerin mali kriziyle karşı karşıya kaldığını gördük. TOP Başkanı Hisarcıklıoğlu, esnafın üretkenliğine vurgu yaparken, 15 TL ABD doları kuruyla artan ithalat maliyetleri ve %20'lik enflasyon, küçük üreticilerin kar marjlarını daraltıyor. 2025'ten beri aylıkların yıllık %5'lik zamları, yaşamlık maliyetlerin %25'lik artışına yetmediği gibi, esnafın faiz yüküyle mücadele etmesini de zorlaştırıyor. Emeklilerin mali zorlukları ve küçük üreticilerin kar marjlarının daralması, ekonomik dengesizliğin doğrudan yansıması. Şimdilik bu kadarcı.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi sabahlar. Kuzey Kore'de K-pop, yasalara rağmen gençler arasında giderek popüler hale geliyor. Kim Jong-un'un tek idol olarak tanıtılması, devletin popüler kültür üzerindeki kontrolünü yansıtırken, gençler için bu müzik yurt dışına açılmanın bir yolu olarak görülüyor. 2025'te Pyeongchang'da düzenlenen bir etkinlikte K-pop şarkısına uyumayan 20 kişiye 3 ay hapis cezası verilmesi otoritenin sertliğini gösteriyor. Dış dünyayı temsil eden bu kültür, gençlerde özgürleşme umudunu beslerken devletin kapalı sistemiyle çelişiyor. Kuzey Kore'de kültür ve otorite arasındaki gerilim konusunu ele aldıktan sonra Kıbrıs'ta uluslararası çatışmaların çözümüne yönelik yeni bir adımın öncülüğünü yapacak olan BM, Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 27-29 Temmuz tarihlerinde Kıbrıs Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği alet dikkat çekiyor. 2004'te imzalanan ve uygulanamayan Annan Planı'nın yeniden gündeme getirilmesi hedeflenirken, Guterres'in Rum ve Türk Sipriyot taraflarla üçlü bir toplantı gerçekleştirmesi, bölgenin uzun süredir çözülemeyen sorununu bir çözüm arayışıdır. Bu ziyaret, Kıbrıs'ın geleceğine ilişkin uluslararası beklentileri ve yerel toplumun iç bölünmesini aşma potansiyeline işaret ediyor. Guterres'in Kıbrıs ziyareti, 2004'teki başarısızlıkla kıyaslandığında, uluslararası toplumun bu soruna olan yaklaşımında değişikliklerin işaretini taşıyor. BM'nin aktif rolü, bölgenin siyasi istikrarsızlığına ve küresel dengelerin değişmesine paralel olarak daha derinlemesine çözüm arayışlarını yansıtırken, Rum ve Türk Kıbrıslı tarafların doğrudan diyalog kurulması uzun süredir engellenen bir adımdır. Bu girişim, hem yerel toplumun iç bölünmesini aşma potansiyeline hem de BM'nin barış sürecindeki rolünü yeniden tanımlama çabasına işaret ediyor. Guterres'in Kıbrıs'taki girişimi, barışın uzun yolunun başlangıcını işaret ederken, uluslararası toplumun aktif rolü dikkat çekiyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Ragbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Ragbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi sabahlar. İstanbul'da yan yoldaki yoğunluk 2 kilometrelik kuyruk oluşurken, Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ile Ambarlar Caddesi arasında devam eden yol yapımı alternatif olarak Marmaray veya Bosphorus Bridge geçişlerini etkiliyor. Ankara'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın kapanması nedeniyle trafiğin yoğun olduğu Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi'ne yönlendirilmesi öneriliyor. İzmir'de 5051 sokakta 2 dakikalık gecikme yaşanırken, Piri Reis Caddesi'ndeki yol yapımı nedeniyle Gaziler Caddesi'ne geçişlerde dikkatli hareket etmek gerekiyor. Urnuz, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki yol yapım çalışmaları sadece ulaşım ağına değil, aynı zamanda şehirlerin sürdürülebilirliği, iklim politikalarına da ciddi etkiler bırakıyor. Özellikle yoğun trafik dönemlerinde yapım alanlarının çevresindeki emisyon artışı hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle altyapı projelerinin planlanmasında hem ulaşım hem de çevresel etkilerin dengelenmesi gerekiyor. Şehirlerin ulaşım ve çevre dengesi planlama anlayışına bağlı. Uzun vadeli projelerde bu dengeyi korumak hem bizi hem nesillere sorumluluk taşıyor. Şimdilik bu kadar.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. G. İstanbul'da 21 derece, nem yüzdesi tam, rüzgarın hafif esmesiyle hava serin ve nemli. Akşam yemeği sonrası bir kahve camların içinde kalmak gibi bir fikir olabilir. Ankara'daki 25 derece tamamen farklı bir hava. Hava soğuk, sakin, biraz uzakta hissediliyor. İzmir'de 18 derece, nem yüzdesi düşüktür. Güneşin hafifçe parlamasıyla dışarıya çıkmak için ideal bir gün. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: The coffee's finished. The story stays.
1: Günaydın sevgili dinleyiciler. İstanbul'da sabah saat 7. 10 itibariyle Uzunçayır Köprülü Kavşağı'nda düz bağlantı yolunda 13 dakikalık gecikme yaşanıyor. Eski Londra asfaltı yolu ile E5 yolu kesişiminde 7 dakika, Silahtar Ağa Caddesi'nde 4 dakika gecikme mevcut. Ankara'da Volkan Sokak ile Fahrettin Altay Caddesi kesişiminde 4 dakikalık tıkanıklık devam ederken, İzmir'de Piri Reis Caddesi'nde yapım nedeniyle trafiğe dikkat edilmesi gerekiyor. Alternatif rotalar için ilgili belediye ve ulaşım kurumlarının güncel bilgilerini takip edilmesi öneriliyor. İstanbul'daki trafik sıkışıklıkları sadece ulaşım sorunları değil, aynı zamanda şehir planlamasındaki dengesizliklerin göstergesi. Uzun vadeli çözümler olarak metrobüs, tramvay ve bisiklet yolları gibi alternatif taşıma sistemlerinin hızlandırılması, şehir içindeki karbon ayak izini azaltarak hem halk sağlığını hem de ekolojik dengeleri korumaya katkı sağlayabilir. Bu tür yatırımlar sadece ulaşımı kolaylaştırmaz, aynı zamanda şehrin sürdürülebilir kalkınmasına zemin hazırlar. Şimdilik bu kadar cevabı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japonca'ya, Arapça'ya ve Korece'ye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: Günaydın. İstanbul'da çevre yolu exit 11'inde 15 dakikalık gecikme var. Alternatif olarak Avrupa yolu veya Boğaz Köprüsü tercih edilebilir. Parşalni Parindosu Yeposu. 7 Emirler sokakta 5 dakika gecikme yaşanıyor. D Caddesi ve Mimar Sinan'daki tıkanıklıklar da 4 dakika sürüyor. Pandisti Ankara'da Giresun Caddesi ve Selimiye Caddesi'nde 5 dakikalık gecikme, Kavaklıdere Köprüsü'ne geçiş öneriliyor. İzmir'de Exit 14'den Exit 9'a 8 dakika gecikme var. Alternatif olarak İzmir-Bursa, otoyol veya marayın kullanılabileceği belirtiliyordu. İstanbul'daki yoğunluklar hem ulaşım maliyetlerine hem de çevresel etkileri açısından dikkat çekiyor. Uzun süreli tıkanıklıklar hem şehir içi karbon ayak izini artırıyor hem de günlük hayatta stres seviyelerini yükseltiyor. Uzun süreli travel. Bu durum şehir planlamasında sürdürülebilir ulaşım çözümlerine daha büyük önem verilmesi gerektiğini gösteriyor. Şimdilik bu kadarcık. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.

0: Günaydın. Hava durumuyla sizleri selamlıyorumla. İstanbul'da 25 derece, nem %100, hafif rüzgarlı bir sabah. Açık gökyüzüne bakarken bir fincan kahve keyfi için kahvehanenin bahçesine uzanın. Ankara'da 18 derece, nem %67. Hafif bir serinlik, kış mevsimi gibi. İzmir'de 22 derece, nem %44. Deniz hattında yürüyüş yapmak bu sıcaklıkta harika bir tercih. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: Günaydın. İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun tıkanıklıklar yaşanıyor. İstanbul Çevre Yolu'nun exit 11'in noktasında 16 dakika gecikme yaşanırken, eski Londra asfalt yolu Sarıyer-Levent kavşağında 15 dakika beklemek gerekiyor. Ankara'da Adnan Saygun Caddesi ve İstiklal Caddesi kesişiminde 7 dakika gecikme vardı. İzmir'de Cumhuriyet Bulvarı ve Şair Eşref Bulvarı'nda 5 dakikalık gecikmeler devam ediyor. Alternatif güzergahlar için ulaşım sistemleri takip edilmeli. İstanbul'daki yoğun tıkanıklıklar, özellikle ulaşım, altyapısının yoğunlukla eşit oranda artmadığına dair bir göstergedir dört. Şehirlerin nüfus artışı ve otomobil kullanımındaki artış, mevcut yolların kapasitesini aşarken alternatif ulaşım seçeneklerinin eksikliği sorunu derinleştiriyor. Bu durum hem günlük yaşam kalitesini düşürüyor hem de çevresel etkileri artırıyor. Ulaşım sistemlerinin verimliliği, şehir planlamasının kritik bir noktasıdır. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

Günaydın, Biden. İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun tıkanıklıklar yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda 14 dakika gecikme yaşanırken, O7'deki bağlantı yollarında 13 dakika, Uzunçayır Köprülü kavşağında 12 dakika bekleme yaşanıyor. Alternatif olarak düz bağlantı yolu ve Sarıyer-Levent kavşağına yönlendirme öneriliyor. Ankara'da Atılgan Caddesi ve Taşdelen Caddesi'nde 5 dakikaya kadar gecikme, İzmir'de ise Cumhuriyet Bulvarı ve Altınyol Caddesi'nde 4 dakika bekleme yaşanıyor. Trafik yoğunluğu, sabah saatlerinde özellikle merkezi bölgelerde hissediliyor. İstanbul'un trafik yoğunluğu, özellikle metro ve tramvay hatlarının eksik olduğu alanlarda daha belirgin hale geliyor. Alternatif yolların önerilmesi, ulaşımın dengelenmesini sağlarken uzun vadeli çözümler için kentsel planlama ve kamusal ulaşım altyapısının güçlendirilmesi gerekiyor. Bu tür gecikmeler hem ekonomik kayıplara hem de vatandaşların günlük yaşam

0: vitesini düşürüyor. Şimdilik bu kadar Cao.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: Günaydın. Orta Doğu'da gerginlik azalması, küresel piyasaların nefes almasına neden oldu. Abd-İran görüşmeleri sonrası dolar TL kuru 8.20 seviyesine gerileyerek geçen hafta kaydettiği 8.45'ten %3.0 geri döndü. Bu düşüş, ithalat mallarının TL cinsinden fiyatlarında %2-3 indirimle sonuçlandı. Türkiye'de enflasyon, petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte Temmuz'da yıllık bazda 18.5'ten 17.2'ye düştü. Merkez Bankası'nın faiz kararı ise piyasadaki beklentileri karşılayarak 12.50 seviyesinde tutuldu. Bu durum, otomobil ve enerji gibi giderlerde aylık 150-200 lira tasarruf sağlıyor. Önceki analizimizde TL kuru düşüşü ve enflasyonun 17.2'ye gerilemesiyle vatandaşın aylık 150-200 lira tasarrufuna sahip olduğu belirtilmişti. Şimdi dikkat çekilen vergi muafiyeti, 1 Temmuz'da yürürlüğe giren düzenle 2023 yılından önce edinilen ticari plakaların satışından elde edilen kazançlara uygulanıyor. Bu düzenleme, ticari alanlarda yatırım yapan bireylerin vergi yükünü azaltarak 500 bin liralık karın %10'unu yakalayanlar için yaklaşık 50 bin lira tasarruf sağlıyor. Bu durum, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin sermaye birikimini artırarak ekonomiye pozitif katkı sağlayabilir. Bu düzenlemeler hem vergi ödemelerini hem de giderleri etkileyen bir dizi değişikliğin başlangıcını işaret ediyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kadriye sıcak ve bilge, Aylin cesur ve doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda doğrudan kalbe iner. Dokuz falcı, dokuz kişilik, geleceğinizi duymanın dokuz farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

Zıhırı. Günaydın. Ece ile haberler. Sizlere bugünün en dikkat çeken gelişmelerini aktaracağım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bir Gün Gazetesi'nin 25 Temmuz'da duyurduğu haberde, ŞEAPA'nın üyelik törenine yüzlerce figüranın para karşılığında taşındığı iddiası üzerine soruşturma başladı. Bu gelişme, siyasi etkinliklerdeki masrafların şeffaflığını ve kamuoyuna karşı sorumluluk alma konusunda önemli bir sinyal veriyor. Bu tür iddialar, kamuoyunun siyasi partilerin finansmanını ve etkinliklerini daha şeffaf bir şekilde nasıl kullandıklarına dair merakını uyandırıyordu diye. Geçiş, Türkiye'de siyasi etkinliklerdeki finansman soruşturmasının ardında Orta Doğu'da yeni bir kriz başlamakta. Filistinli yetkililer, Batı Şeria'daki Tal Köyü yakınında yaşanan çatışmaların ardından, İsrail yerleşimcilerinin camileri,

0: de bu tür saldırıların Filistin halkının temel haklarını ihlal ettiğini ifade ederek uluslararası toplumun daha kararlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini savunuyor. Bu tür olaylar sadece yerel çatışmaları değil, aynı zamanda bölgesel istikrarı da tehdit ediyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi günler. Ji. İji beji ti bank a eji. Şe. Nim Türkiye'deki 5 şubesini kapatması, bankacılık sektöründe operasyonel verimlilik odaklı stratejilerin yaygınlaşmasının bir göstergesi. Türkiye'de 2026 yılının ilk yarısında TL/doları kurunun 8.50 seviyesinde seyretmesi, enflasyonun %15.5'te kalması ve bankaların ortalama faiz oranlarını %18-20 arasında tutması şube kapatmalarına neden oluyor. Bu değişiklikler özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin banka hizmetlerine erişimini zorlaştırabilir. Örneğin, İstanbul'da bir kafe sahibi, şube kapatmaları nedeniyle kredi başvurusu yapamadığında kira ödemelerini ertelemek zorunda kalabilir. Önceki konuda bankacılık sektöründe operasyonel verimlilik odaklı stratejilerin etkilerini gördük. Şimdi başka bir gelişmeye bakalım. İngiltere'nin Vitabiotics adlı büyük gıda üreticisi, Türkiye'den çıkarak 900 milyon sterlinlik yatırımını Abdi'ye taşıyor. Bu hareket, Türkiye'deki yüksek enflasyonun %15.5 ve TL/doları kurunun 8.50 seviyesinde seyretmesiyle ilişkili. Bu tür sermaye çıkışları, yerel üretici firmaların ihracat kapasitesini ve istihdamı doğrudan etkileyebilir. Vitabiotics'in Türkiye'den çekilmesi, yerel üreticilere ve istihdam üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurarak, sermaye hareketlerinin ekonomik dengeleri nasıl şekillendirdiğini anlamamız açısından önemli. Şimdilik bu kadar Cihacı.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin, üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da açık bir gökyüzü, 25 derece ve 100 nem. Suyun hissedilmesi için şemsiye taşımakta fayda var. Ankara'da hava daha serin, 22 derece ve yarım yüzde nem. Rüzgarın hemen hemen olmadığı bir gün bu. İzmir'de ise güneşin etkisi güçlü. 30 derece, hissedilen 28 derece. Nem düşük olduğu için açık hava etkinliklerine uygun. Şimdilik bu kadarcık. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Ragpoll Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Ragpoll, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: Vıhı. İyi günler Ra. Bugün gündeme 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek dijital ticaret kuralları geliyor. Bu değişiklikler tüketicilerin aldatıcı uygulamalardan ve yapay zeka ile oluşturulan tanıtımlardan korumasını sağlayacak. Bu değişiklikler TÜDİ'nin Ticaret Bakanlığı'nın açıklamalarına göre bu düzenlemelerle yılda 2 milyon lira kadar tasarruf sağlanabilir. Ayrıca reklamların daha şeffaf hale gelmesi tüketicilerin doğru bilgiye ulaşmasını kolaylaştırır. Bu reformlar özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için rekabeti daha adil hale getirecek. Otomotiv sektöründe dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Uzak Doğu pazarına odaklanan Avrupalı üreticiler, artan üretim maliyetleri ve yavaşlayan satışlar nedeniyle tesis kapasitesini düşürüyor. Unbanilava, özellikle Çin ve Hindistan'daki talep azalması, 2023'te 150 bin adetlik üretim azalmasına neden oldu. Bu durum hem sermaye yoğunluğunu hem de yerel iş gücünü etki ediyor. Sektörün bu dönüşümü, Türkiye'de otomotiv ihracatı ve sanayi politikaları açısından kritik önem taşıyor. Otomotiv sektöründeki bu dönüşüm, Türkiye'nin sanayi stratejileri ve ihracat hedeflerine nasıl uyum sağlayacağına dair önemli bir göstergedir. Şimdilik bu kadar Cardo.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi günler. Gülistan Dokun'un kaybolmasına dair soruşturmada Erzurum Başsavcılığı 18 kişiyi gözaltına aldı da. Aralarında bir emniyet müdürü, bir başkomiser, 10 polis memuru ve 3 emekli polis memuru yer alıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun hukuka aykırı davranışlara dair soruşturmada önemli bir adımdığını açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında bilgisayar işletmeni de bulunuyor. Bu da soruşturma kapsamında teknik destek alanların da dahil edildiğini gösteriyor. Vatandaşın güvenini sarsan polis içi soruşturmaların, kamuoyu önünde şeffaflık taleplerini artırdığı görülüyor. Bu gelişmeler, polis kurumunun iç yapısındaki sorunları bir kez daha gündeme getiriyor. Gözaltına alınanlardan bazılarının emekli olduğu, geçmişteki hukuk ihlallerinin devam ettiğini düşündürüyor. Teknik destek alanların dahil edilmesi, soruşturma yöntemlerinde dijital izleri takip etmenin artık zorunlu hale geldiğini gösteriyor. Kamuoyunun talepleri, kurumların iç denetim mekanizmalarının güçlendirilmesini istiyor. Bu tür operasyonlar sadece bireysel sorumlulukları değil, sistemin genel şeffaflığını da test ediyor. Bu tür soruşturmaların dijital izleri takip etme kapasitesini ölçtüğü bir dönemde, bilgisayar uzmanlarının dahil edilmesi sadece teknik bir gereklilik değil, modern suç soruşturmalarının yapısını dönüştürmek anlamına geliyor. Emekli polis memurlarının da gözaltına alınması, kurumun iç hukuk ihlalleriyle mücadele mekanizmalarının geçmişteki sorumlulukları da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini gösteriyor. Kamuoyunun talepleri, polis reformu tartışmalarını bir kez daha gündeme getirirken, bu tür operasyonların sadece suçluları değil, kurumun kendisiyle de yüzleşme imkanı sunduğunu gösteriyor. Gülistan Doku soruşturmasının doğadımı, polis kurumunun iş denetimini ve dijital soruşturma yöntemlerini gözden geçirmenin bir fırsatı olabilir. Şimdilik bu kadar.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Rekbol, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Rekbol, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi günler. Antalya Serik'ten bir üreticinin dalında olgunlaşmamış yeşil domatesi üzerine açılan icra, tarımda ekonomik dengesizliklerin bir göstergesi olabilir. 2026 yılında Türkiye'de enflasyon %28, TL-USD döviz kuru 15 TL seviyesindeyken, tarım ürünlerindeki fiyat artışları yıllık bazda %40'a ulaştı. Bu durum, üreticilerin gelir kaybı ve tüketici fiyatlarının artmasıyla doğrudan ilişkilidir. Tarımsal alacaklarla ilgili yasal düzenlemelerin ekonomik istikrarı desteklemede yeterli olmadığı görüşü bu tür olaylarla daha da netleşiyor. Önceki konuda tarımdaki ekonomik dengesizliklerin etkilerini inceledik. Şimdiki konu, emekli maaşlarında 3.552 TL zam farkı ve yeni ödeme takvimi. TBMM'de kabul edilen kanun teklifi, en düşük emekli aylığını 23.552 TL'ye çıkarıyor. Bu düzenleme, 2026 yılında yıllık %28 enflasyon ve 15 TL-USD kuru altında emeklilerin gelirinin reel değerini korumaya yönelik. Vatandaşın cebine doğrudan yansıyan bu değişiklik, dolar kuru ve fiyat artışları bağlamında analiz edilmeli. Emeklilerin gelirinin reel değerini koruma hedefiyle yapılan düzenleme, dolar kuru ve fiyat artışları bağlamında önemli bir adımdır. Şimdi bu kadar, birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar TEM bağlantı yolunda, 8 dakikalık gecikmeyi, Abide-i Hürriyet Caddesi'nde 5 dakikalık kuyruk oluşturuyor. Ankara'da Çim Sokak'tan Turgut Özal Bulvarı'na geçiş zorlukları, İzmir'de ise Ankara Caddesi'nde 7 dakikalık gecikme sürüyor. Alternatif rotalar: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu, Ankara'da Strasbourg Caddesi, İzmir'de Yeşillik Caddesi'ne yönlenmek için planlama yapılmalı. İlginç şekilde bu tıkanıklıkların yoğunluğu, şehirlerin nüfus artışı ve ulaşım altyapısının gelişim hızı arasındaki dengesizliği yansıtmaktadır. Alternatif rotaların etkili olması için sadece bilgilendirme yeterli değil. Entegre ulaşım sistemleri ve kentsel planlama gibi uzun vadeli çözümler de kritik öneme sahip. Şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili detaylı analizler ve alternatif çözümler konusunda birazdan müzikle devam ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi günler.
1: İstanbul'da açık bir gökyüzü var, 25 derece, nem %55. Saniyede 3 metre rüzgarla hafif bir hırka giymek iyi olur. Ankara'da 26 derece, nem %39. Burada hava daha serin, açık hava etkinlikleri için uygunlu. İzmir ise sıcak bir nefes alıyor. 34 derece, nem %23. Güneşin yoğunluğuna dikkat edin. Su tüketimi arttırın. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi günler. Ece ile haberlerde sizinle. EAP'li 265 eski milletvekili yeni partiye destek olmak için 27 Temmuz 2026'da topluca CHP'den istifa etti. Bu gelişme, Türkiye'de siyasi koalisyonların şekillenmesi ve seçmen hareketlerinin dinamiklerini değiştirebilir. 265 sayısı, parti içindeki etki alanının ne kadar kapsamlı olduğunu gösteriyor. İstifalar yeni partinin 2028 genel seçimlerinde potansiyel bir koalisyon partisi olma hedefini desteklerken, CHP'nin iç yapısında derin bir çatışma yaratabilir. Vatandaşlar, siyasi elitlerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini görebilir. Bu istifalar siyasi elitlerin seçmenlerin değil, kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini gösteriyor. Yeni partinin bu hamlesi 2028 seçimlerinde muhtemelen EYT'ye alternatif bir koalisyon partisi oluşturmak için stratejik bir hamle olabilir. Ancak bu hareket aynı zamanda Şia-Şpe'nin içinden büyük bir güç kaybı yaşamasına neden olabilir. Vatandaşlar, partilerin ideolojik değil, kâr çarşaf hesapları üzerine kurulduğunu düşünmeye başlayabilir. Bu durum, Türkiye'deki siyasi rekabetin bir adım daha elitist hale gelmesine yol açabilir. Bu istifalar, EŞAP'nin 1950'lerden beri süregelen siyasi trajedilerinin bir yansıması olabilir. Parti içindeki uzun vadeli çatışmalar artık sadece iç siyasete değil, muhtemelen 2028 seçimlerinde muhalif güçlerin koalisyon yapma kapasitesine de zarar verebilir. Yeni partinin bu hamlesi, Türkiye'de siyasi elitlerin kendi çıkarlarını korumak için partileri birbirine karşı kullanabilecekleri bir modelin kurulmasına işaret ediyor. Bu gelişmeler, Türkiye siyasi haritasında yeni bir çizgi çizebilir. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler: denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi günler. Simpaş Yitsin'in faizsiz finansman kampanyası, tüketici kredilerindeki yüksek faiz oranlarının aksine aylık 1.500 lira gibi düşük taksitlerle araç alımını kolaylaştırmaya başladı. Türkiye'de bu yıl enflasyonun %80'leri bulmasının ardından otomotiv sektöründe fiyat artışları %20-30 arasında seyrediyor. Kampanya, TL kuru düşüşüne rağmen araç fiyatlarını sabit tutarken 12 aylık faizsiz kredilerle aylık ödeme yükünü azaltmaya yönelik. Vatandaşlar, geleneksel kredilerde %25-30 faiz oranları nedeniyle bu tür kampanyalara yöneliyor. Ekonomiye etkisi, tüketici harcamalarını artırarak kısa vadeli döngüde üretim ve istihdam etkileri yaratabilir. İncir fiyatlarının kilosu 300 lira, tanesi 42 lira seviyesine ulaşması, enflasyonun %80'leri geçmesinin tüketici cebine doğrudan etkisini gösteriyor. 2023'te tarım ürünleri fiyatlarında %50-70 arası artış yaşanırken, incir gibi mevsimlik ürünler bu trendi aştı. 100 lira ciro eden bir aile, kilosu 300 lira olan incir için aylık 2-5 kilogram alabiliyor. Bu durum, gıda harcamalarının bütçenin %30-40'ını kaplamasıyla birleşince, yaşam maliyeti artışını ciddi şekilde artırıyor. TL kuru düşüşü, İthal edilen tarım girdilerini pahalıya çıkarırken, üretici desteklerinin yetersiz kalması da fiyat artışlarını besliyor. İncir fiyatlarındaki artış, yaşam maliyetinin yükselişine ve tüketici bütçesinin zorlanmasına devam ediyor. Bu durum, ekonomik zorlukların günlük yaşamda hissedildiğini gösteriyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Oyna, antrenman yap. Hakemlik yap. Etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol. Hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: 2026 yılına kadar artan sıcaklık ve kuraklık, Avrupa'nın birçok bölgesinde orman alanlarının tahrip edilmesine neden oldu. Yangınlar, yerel halka sağlık riski, ekonomik kayıplar ve yaşam alanlarının kaybı gibi ciddi sorunlar yaratabilir. Uluslararası itfaiye operasyonları bu tür olaylara karşı koordineli harekete geçmek zorunda kalabilir. Orman yangınları sadece anlık afetler değil, aynı zamanda iklim sisteminin kendiliğinden yarattığı bir döngü oluşturuyor. Yangınlar sırasında salınan karbondioksit, iklim değişikliğini hızlandırarak daha fazla kuraklık ve yangın riski yaratıyor. Bu durum, Avrupa'nın özellikle Akdeniz kıyılarında ekosistemlerin uzun vadeli tahribatına yol açabilir. Ayrıca yangınların yarattığı toprak erozyonu ve su kaynaklarının kirlenmesi, bölge halkının gelecekteki yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Avrupa Birliği, yangın sonrası toprak rehabilitasyonu ve sürdürülebilir orman yönetimi projeleri için milyonlarca euro fon tahsis etti. Ancak bu yatırımların etkili olması, iklim değişikliğiyle mücadeledeki küresel işbirliğine bağlı. Aksi takdirde, Avrupa'nın kıyı bölgelerindeki ekosistemlerin geri kazanımı, iklim krizinin artan etkileriyle yarışmak zorunda kalacak. Şimdilik bu kadar Cacı. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi günler. Türkiye'de sadece Tunceli'de yetişen Tunceli dağ sarımsağı, bireysel veya toplu olarak koparılması için 700 bin lira para cezası öngörülüyor. Bu rakam, Türkiye'nin 2025'te yıllık ortalama, 800 bin lira olan aylık ortalama gelirini, TÜİK verileriyle eşdeğer. Yani bir kişiye aylık geliri tutarında ceza uygulanıyor. Ancak bu maddi etkiler sadece yasa dışı ekonomik aktivitelerle ilişkili. Doğal kaynak koruma, turizm ve ekolojik denge açısından uzun vadeli maliyetlerin önlenmesi açısından önemli. Türkiye'de doğal kaynakların korunması için alınan maddi önlemler, küresel düzeydeki ekonomik güçlerin durumunu da gözler önüne seriyor. Forbes'ın yayımladığı dünyanın en çok kâr eden 10 şirketi listesinde, Apple'ın yıllık net kârı 99,8 milyar dolar, Amazon'un 27,5 milyar dolar seviyesinde yer alıyor. Bu rakamlar, Türkiye'nin 2023'te 1.200.000 TL'ye eşdeğer bir gelir karşılaştırıldığında, tek bir büyük şirketin yıllık kârının 1.200.000 TL'lik bir aile gelirin eşit olduğunu gösteriyor. Teknoloji devleri, dünya ekonomisine etkileriyle birlikte yerel düzeydeki maliyet ve gelir dengelerini de şekillendiriyor. Bu karşılaştırmalar, yerel ekonomilerin küresel devlere göre çok daha küçük ölçekli olduğuna dikkat çekiyor. Şimdilik bu kadarca.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japonca'ya, Arapça'ya ve Korece'ye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İstanbul'da 411 olayın büyük kısmı araç yoğunluğu nedeniyle kaydedildiğine göre, ulaşım politikalarında sürdürülebilir alternatiflere yer verilmesi acil. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi kritik noktalarda gecikmeler, acil servislerin müdahale süresini uzatabiliyor. Bu durum hem halk sağlığı hem de kent planlamasında gözden kaçan bir risk oluşturuyordu. Trafik yoğunluklarının sürdürülebilir ulaşım çözümleriyle azaltılması, hem çevreyi hem de halk sağlığını korumada kritik bir adımdı. Şimdilik bu kadar Jana.
1: Kelt Haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi günler. Di 2026 FIBA Milletler Ligi'ni İYNHNA şampiyonluğa taşıyan A Milli Kadın Voleybol Takımı 27 Temmuz Pazartesi günü İstanbul Havalimanı'na döndü. Takım 15 maça 11 galibiyetle 11 şampiyonluğunu elde etti. Bu zafer Türkiye'nin voleybol tarihinde ilk kez bir kadınlık takımıyla VNLE şampiyonluğunu almasının yanı sıra 2028 Barcelona'da yapılacak olimpiyatlara giden yolda kritik bir başarı. Vatandaşın sporcu takdiri ve ulusal gururun artması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği ile ilgili soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda İstanbul'da 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bu operasyon, 2016'dan beri sürdürülen ve terörle mücadele kapsamında yapılan en kapsamlı adımlardan biri olarak değerlendiriliyordu. Gözaltılanlar arasında sivil toplum kuruluşu çalışanları ve emekli memurlar yer alıyor. Şüpheler, derneğin yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğuna dair. Vatandaşın güvenlik endişelerini artırdığı ve sivil toplumun bağımsızlığını tartışmaya zemin hazırladığı görülüyor. Ahbap Derneği soruşturması, Türkiye'de sivil toplumun bağımsızlığını ve yasa dışı faaliyetlerle mücadelede adaletin temel ilkelerini sorgulamak açısından önemli bir noktada. Gözaltı operasyonu, sivil toplum kuruluşlarının siyasi ve sosyal rollerine dair endişeleri artırmaya rağmen, terörle mücadelede kararlılığın da bir göstergesi. Bu tür operasyonların sadece güvenlik değil, aynı zamanda demokratik kurumların dayanıklılığını da test etmesi bekleniyor. Ulusal güvenlikle siyasi istikrar arasındaki dengenin korunması, yasal çerçevede yürütülen soruşturmaların şeffaflığına bağlı da. Bu tür soruşturmaların şeffaflığı ve yasal çerçevede yürütülmesi, demokratik kurumların dayanıklılığı için kritik. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

İyi günlerdi. Irak'ın yeni başbakanı Ali Elze'ydi. 27 Temmuz 2026'da Türkiye ziyaretine başlıyor. Bu, görevine başlamadan sonra gerçekleştirdiği üçüncü yurt dışı ziyareti olacak. Ziyarette ekonomik işbirliği, enerji projeleri ve Irak'ın iç barışı konuları öne çıkacak. Türkiye, Irak'ın siyasi geçiş sürecindeki rolünü güçlendirmek istiyor. Ziyaret, ikili ilişkilerin derinleşmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması açısından stratejik önem taşıyor. Bu ziyaret, Türkiye'nin Irak'ın enerji altyapısına yönelik yatırımlarını hızlandırması açısından da kritik bir adım. Bu ziyaret, Türkiye'nin Irak'ın yarı. Özellikle Kürdistan bölgesel yönetimiyle ilişkilerin dengelenmesi ve bölge içi çatışmaların önlenmesi, Türkiye'nin enerji nakil hatları üzerindeki stratejik çıkarlarını doğrudan etkiliyor. Aynı zamanda Türkiye'nin Irak'ın iç barışı sürecinde aktif rol alması, bölgede diğer güçlerin, özellikle İran'ın, etkisini sınırlamaya yönelik bir hareket. Bu ziyaret, Türkiye'nin Irak'ın siyasi istikrar destekleme çabalarının yanında bölgesel güç dengelerini etkileme potansiyeli taşıyor. Özellikle Türkiye'nin Irak'taki etkisini artırmaya yönelik adımlar, hem İran'ın etrafında cephe

0: The coffee's finished. The story stays. İyi günler. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yoğun trafikler yaşanıyor. İstanbul'da TEM bağlantı yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu arası 13 dakika gecikme var. Alternatif olarak düz kuzey yan yolu üzerinden Mahmut Bey Yeşilköy bağlantı yolu tercih edilebilir. Ankara'da Adalı Halil Caddesi ve Atasanayi Caddesi'nde 5-12 dakika gecikme yaşanıyor. İzmir'de O30'da 14 dakika gecikme kaydedildi. Alternatif olarak Basmane Meydanı'ndan Mustafa, Kemal Sahil Bulvarı'na geçiş öneriliyor. Trafik yoğunlukları, ulaşımın etkinliğini doğrudan etkiliyor. Trafik yoğunlukları, sadece ulaşımın verimliliğini değil, aynı zamanda şehirlerin ekonomik ve sosyal dokusunu da derinden etkiliyor. İstanbul'da kara su yolu alternatiflerinin eksikliği, özellikle kentsel dönüşüm alanlarında yaşanan kongrelerin bir nedeni olabilir. Ankara'daki gecikmeler, kış mevsimindeki karla mücadele çalışmalarının yeterli olmaması nedeniyle daha da kötüleşebilir. İzmir'de önerilen alternatif rotalar, şehir içi ulaşım ağlarının düzensizliğiyle mücadelede kritik rol oynuyor. Bu tür yoğunluklar hem sürücüleri hem de kamuoyunu etkiliyor. Uzun vadede sürdürülebilir şehir planlamasına ihtiyaç var. Bu tür yoğunluklar hem sürücüleri hem de kamuoyunu etkiliyor. Uzun vadede sürdürülebilir şehir planlamasına ihtiyaç var Doğan'a. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball, sizinle birlikte giden spor.

0: İyi günler. İstanbul'da faaliyet gösteren Ferko İnşaat'ın ikinci kuşak temsilcilerinden Özgür Meriç'ten, eski eşi Aslı Nemli ve kızı arasında yaşanan aile içi anlaşmazlık iş dünyasında sarsıcı etkiler yarattı. Konu, şirketin finansal istikrarını etkileyebilirken, bu tür iç çatışmaların yurt içi, piyasalarda hisse senedi dalgalanmalarına neden olma potansiyeli taşıyor. Ancak haberde TL kuru, enflasyon veya faiz gibi ekonomik göstergelerle doğrudan bir bağlantı bulunmuyor. Vatandaşın cebine doğrudan etki, bu tür haberlerin sokağa çıkma, yasa veya vergi artışı gibi siyasi kararlarla daha çok ilişkilidir. Vossevolevataraludarado. Diş dünyasındaki aile içi çatışmaların finansal istikrarı etkileyebileceğini değerlendirdikten sonra Varta Tüketici Pilleri Türkiye'nin açıklamasına geçiyor. Varta Ag ile ilgili haberler sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'de üretimi devam eden tüketici pilleri operasyonları hakkında bilgi verildi. Reel kuru dalgalanmaları, enerji maliyetlerindeki artışlar ve ithalat maliyetleri, tüketici fiyatlarında %10-15 arası artışa neden olabilir. Bu etkiler, özellikle elektronik cihaz kullanıcıları ve sağlık sektörü gibi pil bağımlı kesimlerde hissedilebilir. Varta'nın açıklamaları, fiyat artışlarının özellikle pil bağımlı kesimlerde hissedilebileceğini gösteriyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Racquetball, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Racquetball, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi akşamlar. AHP lideri Devlet Bahçeli, EŞP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni parti lideri Özgür Özel'e yaptığı açıklamada iki partinin arasında geçen tartışmaların Türkiye'nin ana gündem maddesi haline gelmemesi çağrısında bulundu. Bahçeli, 2026 yerel seçimleri öncesi siyasi rekabetin sadece parti programlarına değil, ulusun refahına odaklanmasını istedi. Bu çağrı, Türkiye'deki muhalefet partilerinin bir araya gelip tek bir muhalefet çizgisi oluşturup olmaması ihtimalini tartışmaya açıyor. Vatandaşlar muhalefetin birleşmesiyle potansiyel olarak birlikte koalisyonlar kurulması ihtimalini değerlendirmeye başlayabilir. MHP'nin bu çağrısı, geçmişte muhalefet partilerinin birleşmesi, girişimlerinin başarısız olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak 2026 yerel seçimlerine yaklaşıldıkça, muhalefetin tek bir çizgide olup da tek bir oyun planı oluşturması, hukukun üstünlüğü ve siyasi dengeyi koruma açısından önemlidir. Bu durum, Türkiye'nin siyasi spektrumunda sağ-sol diyaloguna da zemin hazırlayabilir. Ancak, partilerin program ve ideolojik farklılıklarını bir araya getirmeye çalışması, iç çatışmaların artmasına da neden olabilir. Vatandaşın muhalefetin birleşmesiyle birlikte mevcut iktidarın denetimini güçlendirmesi bekleniyor. Muhalefetin birleşmesi, iktidarın tek bir karşı koyma kaynağına sahip olmasının önüne geçebilir. Ancak CHP ve Yeni Parti'nin ideolojik farklılıkları, ekonomik reformlar ve siyasi yapı değişiklikleri, bu birliğin içinden geçmesi gereken zor noktaları oluşturur. Vatandaşlar, muhalefetin birliğiyle hem iktidarın politikalarının denetlenmesi, hem de seçimlerde daha güçlü bir alternatif sunulması ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Ancak bu süreçte siyasi liderlerin ulusun refahı söyleminin aslında kendi çıkarlarını gizleyen bir strateji olup olmadığını da sorgulamak gerekiyor. Şimdilik bu kadar Go. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi akşamlar. Nakit para devri kapandı. Bu dönüşüm 2026'da yıllık enflasyonun %18,5'e ulaşmasının ardından ciddi sonuçlar doğuruyordu. 100 liralık banknotun 2019'daki 1000 TL'ye eşdeğer olduğu şu anda sadece 450 TL'ye denk geliyor. Elektronik ödeme oranları %83'e ulaştığında, vatandaşların yarısından fazlası kredi kartı ve mobil ödeme yoluyla alışveriş yapıyor. Bu durum, 500 milyon TL'lik mağaza indirimlerini de etkileyerek, temel ihtiyaçlar için ortalama %12'lik fiyat artışı yarattı. Eski ekonomi haberlerindeki nakit kapanışı ve fiyat artışları, artık bir yandan da teknoloji piyasalarında dikkat çeken hareketlilikle karşılaşıyor. Çinli bellek çipi üreticisi CXMT, tarihi halka arzıyla Şanghay borsasında ilk işlem günü %535 değer kaybı yerine %535'lik fırlama yaşadı. Bu artış şirketin 2023'te 5 milyar dolarlık sermaye toplama hedefini doğrularken, Türkiye'de benzer IPO'larla %150'lik artışı gören sektörlerle kıyaslanıyor. Vatandaşın cebine doğrudan etkisi ise 100 TL'lik yatırımın 150 TL çıkması gibi örneklere dayanıyor. Şimdi teknoloji piyasalarının bu hızlı yükselişi hem yatırımcıları hem de tüketicileri etkileyen bir dönüm noktası. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da Düz Kuzey Yan Yolu ile E5 Yan Yol Caddesi arasında 35 dakika gecikme yaşanıyor. E5 yolunun Çamlıca çıkışı Konuş bölümü 14 dakika, Kuzey Marmara Otoyolu O7, exit 8 dakika kuyruk oluşturuyor. Ankara'da Strasbourg Caddesi ve Gevaş Caddesi gibi yollar 2-3 dakika gecikme ile yoğunluk yaşıyor. İzmir'de gazeteci yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda yol çalışması nedeniyle Eski İzmir Caddesi'nde 5 dakika bekleniyor. İstanbul'daki gecikmeler özellikle E5 yan yol ve Kuzey Marmara otoyolunda yoğunluk nedeniyle iş yerlerine ve şehir merkezine ulaşımın zorlaştığını gösterir. Ankara'daki Strasbourg Caddesi'ndeki 2-3 dakika gecikmesi, kış aylarında karla mücadele çalışmalarının etkisiyle açıklanabilir. İzmir'de Eski İzmir Caddesi'ndeki beklemeler, yol yapım çalışmalarının trafik akışını nasıl değiştirdiğini gözler önüne seriyor. Bu tür yoğunluklar, şehirler arası ulaşımın verimliliğini doğrudan etkileyebiliyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby. İleriye oyna.

0: İyi akşamlar. Bugün ekonomi gündeminizde enflasyon, döviz kuru ve akaryakıt fiyatları arasında güçlü bir ilişki vardı. Küresel petrol fiyatları, Abd-İran gerilimlerinin azalması ve Rusya'nın ihracat artışları nedeniyle geçen hafta %12 gerilemiş. Bu düşüş, Türkiye'de 90 litrelik bir ayda 2-5 lira azalmaya neden olabilir. Aynı dönemde TL-ABD-Doları kuru 10-35 seviyesine gerilese de, yüksek enflasyon %18 ve Merkez Bankası'nın faizlerini %14 sabit tutması, dövizdeki iyileşmeyi kısmen bastırmaya devam ediyor. Vatandaşın cebine en çok etki, benzin ve motorun fiyatlarında beklenen 3-4 lira düşüşle hissedilecek. Merkez Bankası'nın faizlerde istikrarlı olmasının, döviz kuru iyileşmesini sınırlamasının yanında, yüksek enflasyonla mücadeledeki dengesizliği de gündeme getiriyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş, ithalat maliyetlerini azaltsa da, liranın zayıf durumu ve sabit faiz politikası, kurla ilgili umutları boşa çıkarıyor. Bu durum, hem tüketiciler hem de üreticiler açısından çelişkili sonuçlar doğuruyor. Bir yandan akaryakıt fiyatlarında azalış var, diğer yandan ihracatçılar döviz talebini karşılamakta zorlanıyor. Bugünkü ekonomi analizimiz burada sona erdi. Birazdan müzikle devam ediyor. Teşekkürler.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: The coffee's finished. The story stays. İyi akşamlar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığının idaresi mahkeme kararıyla kayyum yönetimine devredildi. Bu karar, derneğin mali yapısının şeffaflığı ve soruşturma sürecindeki etkinliklerin garanti altına alınması amacıyla alınmış, vatandaşlar, sivil toplum kuruluşlarının denetim altına alınmasının, demokratik kurumların bağımsızlığına zarar vereceği yönünde endişeler dile getiriyor. Bu durum, sivil toplum kuruluşlarının bağımsızlığına etrafında dönen bir diyalogunda gündeme gelmesini sağlıyor. Derneklerin mali yapısı hakkında gizlilik endişeleri, sadece bu kurumun değil, tüm sivil toplumun finansal şeffaflığına dair genel bir şüpheye dönüşebilir. Aynı zamanda, kayyumun görevi sadece mali denetim değil, etkinliklerin de hukuki çerçevesinde yürütülmesini sağlamakla yükümlü. Bu tür kararlar, kurumların etkinliğini sınırlamadan, şeffaflığı artırmanın yollarını aramak zorunda. Bu tür kararlar, sivil toplumun kamusal yararlar doğrultusunda faaliyet gösterme hakkını sınırlamadan finansal şeffaflığı zorunlu kılan bir denge arayışıyla ilişkilidir. Ancak kurumların bağımsızlığını ihlal etmeksizin şeffaflık mekanizmalarının kurulması demokratik denetimin temel bir unsuru olarak kabul görmelidir. Aynı zamanda bu tür prosedürlerin sadece soruşturma sırasında değil, uzun vadede kurumların sürdürülebilirliği garanti altına almak amacıyla tasarlanması gerekir. Şimdilik bu kadarca o. Konuyla ilgili tartışmalar sürmeye devam edecek. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul'un hava bir oyunu gibi, 27 derece, hava daha da sıcak hissediliyor. Nemli bir akşam, sakin bir yürüyüşe uygundur. Ankara'da hava temiz. 25 derece, hava alnınızda bir serinlik var. İzmir'de ise 21 derece, rüzgar hafifçe dolaşıyor. Güneşin altında uzun süre kalmayın, su tüketin. Birazdan müzikle devam ediyoruz. Umarım hava sizinle beraber yolumuza devam eder.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Racquetball, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Racquetball, ileriye oyna.

0: İyi geceler. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35'i satışına karşı çıkması üzerine, "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez." dedi. Bu açıklama, ABD'nin NATO anlaşmalarına ve İsrail ile ilişkilerine karşı ABD'nin stratejik bağımlılığını gösteriyor. Trump'ın bu tutumu, Türkiye ile ABD arasındaki gerginliği artırdığı gibi, F-35 programında milyar dolarlık yatırımın da etkisini hissettiriyor. Vatandaşlar, silah satışlarının uluslararası politikalar üzerindeki etkilerini yakından takip ediyor. Trump'ın bu açıklaması, ABD'nin İsrail ile stratejik ortaklık bağını koruma çabalarını da gözler önüne seriyor. Türkiye'nin F-35 programına dahil olmasının NATO'nun ortak savunma anlayışını zorladığını gösteriyor. Bu talihsizlik hem ABD'nin müttefiklerine karşı bağımlılığını hem de İsrail'in ABD'deki etkisini bir kez daha ortaya koyuyor. Aynı zamanda Türkiye'nin S-400 sistemini almasıyla başlayan kriz, ABD'nin Avrupa'daki güven politikalarını da derinden etkiliyor. Bu kriz, ABD'nin hem müttefiklerine karşı hem de kendi stratejik çıkarlarına uygun kararlar alırken yaşanan dengesizlikleri gözler önüne seriyor. Türkiye'nin F-35 programına dahil olmasının, ABD'nin savunma sanayi ve teknolojik bağımlılığını da zorunlu hale getirdiğini unutulmamalı galiba. Ayrıca bu tür anlaşmazlıklar, NATO'nun ortak savunma hedeflerini bozarak Avrupa ve Kuzey Akdeniz'deki güç dengesini derinden etkileyebilir. ABD'nin bu tutumu, hem bölgesel hem de küresel düzeyde güven politikalarını sarsma potansiyeline sahip bir. Şimdilik bu kadarcı. Konuyla ilgili detaylı analizlerimize kısa bir müzik arasıyla devam edeceğiz.
1: Kalp çizginiz, duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com 4'ünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul'un gökyüzü ışıl ışıl 27 derece ısınmış bir havada. Nem yüksek, 27 metre saniyede esen rüzgarlarla biraz serinlemek için kahve içmek, şemsiye almak iyi olur. Ankara'da hava daha soğuk, 25 derece. Nem düşük, hava temiz, açık bir gecede yıldızları görmek için balkona çıkmak. Ne güzel. İzmir'in sıcaklığı 28 derece, nem %59. Deniz kenarında yürüyüş yapmak, akşam yemeği için bir lokanta bulmak, hava için harika bir öneri. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor.

0: İyi geceler. ŞİYP'den ayrılarak yeni partiyi kuran Ahmet Özel, 200'den fazla belediyenin partisine geçeceğini açıkladı. Bu sayı, Türkiye'de yerel yönetimlerin büyük bir kısmını kapsıyor. Özel, ilk kez televizyon programında açıklama yaptı. Bu da siyasi dönüşümün medya gündeminde yer almasının bir göstergesi. Yeni partinin belediye düzeyindeki etkinliği 2028 yerel seçimlerine etki edebilecek. 200 belediye sayısı 20 milyonu aşkın seçmenin oyuna katılması anlamına geliyor. Bu hareket, ECP'ye karşı yerel düzeyde bir alternatif oluşturuyor. Özel'in açıklaması, siyasi partilerin kentlere yakınlığını tekrar gündeme getiriyor. Yeni partinin belediye yönetimiyle entegrasyonu, yerel hizmetlerdeki değişimleri takip etmemizi sağlıyor. Yeni partinin yerel yönetimlerdeki hareketi, merkezi yönetimle yerel otoriteler arasındaki dengeyi değiştirebilir. 200 belediyenin partisine geçmesi, yerel hizmetlerdeki politikaların doğrudan belediye seviyesinde şekillenmesini sağlar. Bu, hem vatandaşların günlük ihtiyaçlarına daha direkt yanıt vermeyi, hem de merkezi partilerin yerel otoriteye olan bağımlılığını artırır. Ayrıca bu tür hareketler, yerel seçimlerin ulusal siyasete etkisini artırdığı için 2028 seçimlerinde büyük bir değişken olabilir. Yeni partinin yerel yönetimlerdeki bu geniş yayılımı, siyasi partilerin yerel seviyedeki itibarlarını ölçmek açısından önemli bir gösterge. Ahmet Özel'in belediye düzeyindeki entegrasyonu, partinin kitlelerle doğrudan temas kurma kapasitesini artırmakta ve bu da ulusal siyasette daha etkili olma şansı sunmaktadır. Ayrıca, bu tür hareketler, yerel düzeydeki siyasi aktörlerin merkezi yönetimle olan ilişki kurma biçimlerini dönüştürebilir. 2028 seçimlerine kadar geçen süreçte partinin bu stratejisi hem ECP'nin hem de diğer muhalefet partilerinin yerel seviyedeki taşınabilirliğini test edecek. Yeni partinin 200 belediyeyi hedeflemesi, yerel siyasetin ulusal gündeme nasıl dönüşebileceğini gösteriyor. Bu hareket hem partilerin hem de vatandaşların belediye seviyesindeki taleplerini doğrudan etkileyecek. Şimdilik bu kadardı.
1: Hızlı eller. Keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: That's enough. That's enough.
1: İyi geceler. Bugün gece hava biraz soğuk bir havayla bekliyor. İstanbul'da 25 derece, hava açık ve sadece 2 metre saniyede rüzgar esiyor. Ankara'da ise 25 derece, nem daha düşük, bu yüzden hafif bir kasketle yürüyüş yapmak ideal. İzmir'de 27 derece, nem biraz daha yüksek. Bu sıcaklıkta hafif bir kıyafetle dışarıda kalınabilir. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyorum.
2: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball, sizinle birlikte giden spor.

0: İyi geceler. İstanbul'da Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboğlu Caddesi arasında 8 dakikalık gecikme yaşanıyor. Alternatif olarak taş basamak sokak üzerinden seyahat edilip, Ankara'da Yakup Abdal'dan S88'e geçiş noktasında yoğunluk yaşanırken, İzmir'de gazeteci yazar İsmail Sivri Bulvarı ve Piri Reis Caddesi üzerindeki yapım çalışmaları seyahat sürelerini uzatıyor. Tıkanıklıklar özellikle işlek saatlerde ulaşım aksamalarına neden oluyor. Trafik sıkışıklıklarının ekolojik etkisi dikkate değer. Uzun süreli beklemeler araçların yakıt tüketimini artırarak hava kirliliğine katkı sağlıyor. İstanbul'daki yapım çalışmaları sadece ulaşım süresini değil, aynı zamanda şehir içindeki hava kalitesini de ciddi şekilde etkiliyor. Bu tür yoğunluklar acil yardım ekiplerinin ulaşımında da ciddi zorluklar yaratıyor. Bu durum, şehirlerin planlanmasında acil durum altyapısının öncelikli olarak geliştirilmesi gerektiğini gösteriyor. Trafik sıkışıklıklarının hem ulaşım hem de çevre üzerindeki etkisi şehir planlamasında acil bir öncelik haline gelmeli. Şimdilik bu kadar.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi geceler. Gecenin hafif bir soluğunu hissediyorsunuz. İstanbul'da 25 derece, nem 60 yüzde, rüzgar saniyede 2 metre. Açık gökyüzü, biraz ılık bir hava. Gece yürüyüşüne çıkmak için hafif bir hırka yeterli. Ankara'nın hava durumu İstanbul'a göre daha serin. 23 derece, nem 43 yüzde. Hafif bir rüzgar ama gece huzurlu. Yürüyüş yapmak için 43 yüzde nem, hafif bir havluya da ihtiyacınız olabilir. İzmir'de 26 derece, nem 63 yüzde. Deniz huzuruyla geçen bir gece. Ay ışığı altında bir yürüyüşe çıkmak bu hava için en iyi öneri. Denizin hafif soluğunu hissetmek için ayakkabılar yeterli. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi geceler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık Fenerkalamış Caddesi ile Bağdat Caddesi arasında devam ediyor. Araçların 3 dakika gecikme yaşıyor. Moda, Bostan Sokak'ta dikkatli sürüş gerekiyor. Alternatif olarak Rızapaşa Sokak üzerinden geçilebilir. Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi'nde devam eden yol çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu artıyor. Ankara'da Söylev Sokak ve Mustafa Asım Köksal Caddesi'nde uzun süreli yol çalışmaları sürüyor. İzmir'de Ali Çetin Kaya Bulvarı'nda 3 dakika gecikme yaşanıyor. Doktor Mustafa Enver Bey Caddesi'ne alternatif olarak Erzene Bulvarı'ndan geçilebilir. İstanbul'un yoğun tıkanıklıkları sadece ulaşımın verimliliğini değil, aynı zamanda hava kalitesini de doğrudan etkiliyor. Uzun süreli araç duraklamaları emisyon artışlarına neden oluyor. Bu da şehirdeki hava kirliliğiyle ilişkili sağlık sorunlarını artırmakta. Daha sürdürülebilir ulaşım çözümlerine geçiş, bu tür kritik dönemlerde hem yolcu hem de çevreyi korumada kilit rol oynuyor. Şimdilik bu kadar Çağır. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: Bu. İyi geceler. İstanbul, Ankara ve İzmir'de trafik yoğunlukları ve yol durumları günceldir sanırım. İstanbul'da Dedeoğlu Caddesi ile Kiremitdere Caddesi arasında bir dakika gecikme yaşanırken, Hekim Suyu Caddesi ve Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi gibi alanlarda yapım çalışmaları sürüyor. Ankara'da ise Söylev Sokak ve Mustafa Asım Köksal Caddesi arasında trafik aksaması yaşanıyor. İzmir'de Bayraklı çıkışında tıkanıklık meydana geliyor. Alternatif güzergahlar, sürücülerin dikkatli planlama yapmasını gerektiriyor. Trafik aksaklıklarının artması, şehirlerin ulaşım altyapısının sınırlarına ulaşmasının bir göstergesi olabilir. İstanbul'da yapım çalışmaları, Ankara'da yerel etkinlikler ve İzmir'de yoğunlaşma, şehirlerin büyümesiyle birlikte ortaya çıkan sistemik sorunları vurguluyor. Bu durumlar, kamuoyunun ulaşım altyapısına yönelik yatırımlar için daha fazla farkındalığa ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Şimdilik bu kadar. Trafik durumu ve ulaşım altyapısı hakkında daha fazla analiz, gelecekteki programlarda görüşeceğiz. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.

Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul'da Dedeoğlu Caddesi ile Kiremitdere Caddesi arasında 1 dakikalık gecikme yaşandı. Hekimsuyu Caddesi ve Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi üzerindeki yol çalışmaları alternatif güzergahlarla geçilebilir. Ankara'da Söyle Sokak ve Mustafa Asım Köksal Caddesi etrafındaki kapalılıklar trafiği yoğunlaştırdı. İzmir'de gazeteci yazar İsmail Sivri Bulvarı ve Piri Reis Caddesi üzerindeki çalışmalar geçişleri zorlaştırdı. Tüm şehirlerde yol yapımı ve kapalılıklar trafik akışını etkiliyor. Uygun alternatiflerle seyahat planlaması öneriliyor. İlginç bir nokta, bu tür kapalılıkların sadece trafik akışını değil, aynı zamanda iş gücü hareketliliğini de etkilediği yönünde veri var. İstanbul'da günlük ortalama 200 bin kişinin yaşadığı 1 dakikalık gecikmelerin, yıllık toplam 1,5 milyon iş saatini kaybettiğine dair raporlar mevcut. Bu durum, ekonomik verimlilik ve çevresel etkiler açısından dikkat çekici. Alternatif ulaşım sistemlerine yatırım, bu tür kayıpları azaltmanın en etkili yolu olarak öne çıkıyor. Alternatif ulaşım sistemlerine yatırım, hem ekonomik hem de çevresel açıdan kritik önem taşıyor. Şimdilik bu kadarca.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.